Karelilerin bana nasıl kandırsın? İlk kuşu gönü. Teğmenle kandırak. Söyleyin ya. Çok tanrım var. Ne dedi?

Ya şapirik pıkşin nakpağa ayya Kimmik kalini kışinin ayyo apkiyaya.